Tanrı bu ama. Tukar Türkiye, geçen YouTube'u hoştu. Başı Türkiye'de tipi, ikice rapi, okey hekmi. Başı Türkiye'de tahtı, unyan fitrı. İtadi partide, okey hekmi, halkışı.